bakatira rede terebe şeketere be şekere bakatira bakatira rede lelebe ke şekere bakatira rebe şekere beke terebe şekere bere terebe şekere bere terebe ke tirandaram tira şekere baratira bakatira bas şekere baratira bakatira bas şekere baratira bas şekere baratira rede terebe şekere bere terebe ke terebe şekere bere terebe şekere bakatirandaram Rettere beşegere berettere bekettere beşegere berettere beşegere berettere beşegere berettere beşegere berettere beş